0: Ya Matanz, merhaba Anis telefon.
1: Ho, ne kaçuma?
2: Siyami men, ne kaç tole?
3: Ay bafoe, tunga tola neley?
0: Ay bo, yenil kakasakancı, ne kaç kumpo?